0: Ne bekliyor daha sonra? Five for one arrive. Six five one clear. Unit 661.
1: 661.